32 agendas. Las otras agendas. Las otras agendas. Buraya da eğitim çağrısı ömrünü yerleştirip çalıştığı sayıda bu arada iki rahatsızlığı düzenli.